Balaş, Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bir kevne bir

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min diriya te gülle, kes bu soru dera min.

böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare ya. Böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare ve iloh.

0: Bu ne pasa teliyamda kedi bir yakap şarangi çötüm teli teliyamı yaka benzer ağabey. Çağab ve kelle besme teli çapel derece porke cenab kandile gazene zırabı şeyde ayeli. Gidiye gel o vesme ye hafthuniye mesel muhala bavye tehebu tecbuna rami şahane ki zani asyekir verdeyeli. Tısir bi geyşale hafşale mi tamam vazi rami şahane gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami mire khirabdadır gavri etun ahili.
1: Hafsale me tamam ve hafkhine mi sermala bavye tehebu tehdu asri jibona rami şahane ki kir verdeyeli. E gidiye e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e حفصالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

baş Kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek, bükev nevi dozeda. Wan dozat da bernedin. Zilan, eri zilan.

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Roma!
2: Önce müstahmis tarım.
1: Roma! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

benim halim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malim harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici deste keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malim harap.

Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutem peşyan şare ve hamaye. Surat teliyam kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

me hapsale mi temam ez heşir avdale ve der imana bavi tam gel o ves mi gemre de se khavi de na resul ya bu sefer da tavan dedim ramişana gildi megul ya na ve rahmeti.